Çay içtin bardağı rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştüm.

0: Bakı'da saat 11'di.
1: Cemi 10 faizlikin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

haberim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da. Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Bakıda akşam saat 8'di.
1: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakı'da gece saat 12'di.
1: Cemi 10 faizlikin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.